0: Aldı bu gelin, aman bu gelin, lili bu gelin, hayran bu gelin. Enem giden Adana'dan aşağı İki bacı yandan bağlar kuşağı.
1: Je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime.
2: Moi non plus, né.
1: Oh mon amour.
2: Comme la vague irrésolue.